0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saatler 8'i gösterdi ve karşımda rejide ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ve mikrofon başında ben Bedriye Halis yerlerimizi aldık. Saat 9'a kadar bu pazarda sizinle programıyla size eşlik etmeye hazırız. Eğer sizler de hazırsanız her birinize şimdiden yararlı dakikalar dileyerek ilk güzel şarkımızla programa start veriyoruz. Hoş geldiniz.

Değerli dinleyiciler, uzmanlar nikotin ürünleri, elektronik sigaralar, gülme gazı ve sentetik uyuşturucuların giderek daha erken yaşlarda kullanılmaya başlanmasının ciddi sağlık ve toplumsal sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. Bu pazarda sizinle programında bu sabah mikrofonu toksikolog ve alergolog Doktor Şahsine Veli'ye uzatarak gençleri tehdit eden bağımlılık risklerini ve alınabilecek önlemleri uzman görüşüyle değerlendireceğiz. Çünkü doğru bilgiye ulaşmak, bilinçli kararlar vermek ve gençleri bu riskler konusunda erken yaşlardan itibaren bilgilendirmek büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir toplum için bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmak ve gerektiğinde profesyonel destek almak da son derece önemlidir. Biz yetişkinler, çocukları ve gençleri uyuşturucu ve nikotin ürünlerinin olumsuz etkilerinden koruma konusunda önemli bir sorumluluğa sahibiz. Çocuklarla, gençlerle açık iletişim kurarak onları bilinçlendirmeli, sağlıklı davranışlarla teşvik etmeli ve örnek olmalıyız. Tüm bunlardan yola çıkarak önümüzdeki dakikalarda gençlerin karşı karşıya oldukları riskleri toksikolog ve alergolog Doktor Şahsine Veli'den dinleyeceğiz.

gibi halk sağlığını ilgilendiren konularda doğru ve bilimsel bilgiye ulaşılmasını sağladığı için önemlidir. Bu konularda yanlış bilgiler veya kulaktan dolma söylemler bireylerin riskleri hafife almasına ve zararlı alışkanlıklara yönelmesine neden olabilir. Alanında uzman sağlık profesyonelleri bağımlılığın fiziksel ve psikolojik etkilerini bilimsel veriler ışığında açıklayarak toplumun bilinçlenmesine katkı sağlar. Ayrıca uzman görüşleri ebeveynlerin, eğitimcilerin ve gençlerin daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur ve bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmaların güvenirliğini artırır. Bu nedenle şimdi dalında uzman, toksikolog ve alergolog doktor Şahsine Veli'nin söylediklerini dikkatinize sunuyoruz.

Değerli dinleyiciler, vapeler, gülme gazı, elektronik sigara ile sentetik uyuşturucu maddeleri öğrencilerin hayatına giderek daha erken yaşta girerken uzmanlar birçok çocuğun bunları zararsız olarak algılamasının büyük tehlike oluşturduğuna dair uyarıyor. Askeri Tıp Akademisi uzmanları tarafından Çocuğu Esirgeme Ajansı nezdindeki Çocuklar Kurulu ile birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme kampanyası kapsamında nikotin ürünleri ile uyuşturucu madde kullanımının gerçek sonuçları anlatıldı. Gençlerin karşı karşıya oldukları risklere dair

0: şekilde tasarlanmış olan vape'lerin öğrenciler arasındaki yaygınlığı açısından pazarlama ve sosyal medyanın büyük rol aldığına dikkat çekti.
1: Направени са като едни модерни технологични джаджи, от които всеки тинейджер се изкушава. На всичкото отгоре те са измислени точно.
0: Modern teknolojik cihaz görünümü verilen vape'lerin tasarımı gençler için cazip olup ebeveynler ile öğretmenler tarafından tanınmasını zorlaştırıyor. Aroma ve renkleri ise onların zararsız bir şey olduğu izlenimini bırakıyor diyen toksikoloji uzmanı, asıl problemin vape'lerin tehlike oluşturmadığı yanılgısından kaynaklandığını öne sürdü.
1: Зависимостта към никотина се случва с вейповете далеч по-бързо и по-страстно в кавички.
0: Göz alıcı, renkli ve cazip oldukları için risksiz olduklarını düşünülen vape'lerde nikotin bağlılığı çok daha hızlı şekilde gelişiyor diyen doktor Şahsin Eveli, vape'lerin geleneksel sigaralara kıyasla çoğu zaman daha yüksek miktarda nikotin içerdiği ve bu nikotin tuz formunda olduğu için beyin reseptörleri üzerinde çok hızlı bir etki gösterdiğini vurgularken, bu reseptörlerin giderek daha fazla nikotin istemeye başladığını ve bağımlılığın oluştuğu mekanizmanın da aslında bu olduğunu söyledi. Açıklanan son verilere göre nikotin ürünleriyle ilk temas yaşı artık 12-14'e düşerken uzmanların daha da kaygı verici vakalarla karşılaştıklarını paylaşıyorlar.
1: И последният пациент, който ярък спомен остави в мене, че е започнал да пуши на 7 години. Това е случило тази седмица.
0: Beni derinden etkileyen son hastam amfetamin, metamfetamin ve alkol bağımlısı olan bir genç henüz 7 yaşındayken sigara içmeye başladığını anlattı diyen toksikoloji uzmanına göre erken yaşta başlayan sigara kullanımı sık sık daha ağır bağımlılıklara doğru atılan bir adım oluyor. Uyuşturucu ya da alkol bağımlısı olanların hikayesi çoğunlukla sigara ve nikotinle başlıyor. Vape ve sentetik madde kullanımının yarattığı en ciddi tehlikelerden biri gelişmekte olan beyin üzerindeki etkiden kaynaklanmaktadır.
1: Един подрастващ организъм подложен на такова въздействие, най-често рискуваме в психичното.
0: Gelişme çağındaki organizma son derece savunmasızdır. Ruhsal ve davranışsal bozukluklar, panik ataklar, şizofreni benzeri belirtiler, dikkat ve konsantrasyon sorunları gözlemliyoruz diyen doktor Veli'nin öne sürdüğü gibi gençlerin bir bölümü zamanla okumak, sosyalleşmek ve gelişmek konusunda motivasyonlarını kaybeder. Kendilerine normal gibi görünen farklı bir çevre içine kapanarak çalışma ve sosyalleşme motivasyonunu kaybediyorlar. Kısır bir döngüye sürüklenmiş oluyorlar. Vape olarak bilinen birçok buharlaştırma cihazının içeriğinin belirsiz olması endişe vericidir.
1: По типа на гаражно производство. Тоест никой не знае кой какво, къде, какво залага, за разлика от всичко, което...
0: Sık sık merdiven altı dediğimiz şartlarda üretilmiş oldukları için vape'lerin ağır metaller, sentetik maddeler veya kannabinoidler tam olarak ne içerdiğini bilen yoktur diyen doktor Şahsin Eveli, bazı cihazların içinde marihuana'ya benzer etki gösteren maddeler olan tetrahidrokannabinol veya hexahidrokannabinol hidrokanabinol maddelerin bulunduğuna dair uyarırken etiket üzerinde bilmedikleri bir at gören çocuklar bunun narkotik içeren bir vape olduğundan habersizdir dedi. Gülme gazı konusu da güncel olmaya devam ediyor değerli dinleyiciler. Getirilen kısıtlamalar ve kamunun dikkatinin çekilmesine rağmen hastanelerin toksikoloji bölümlerine gülme gazı kullanan gençler gelmeye devam ediyor.
1: Neurologični deficiti, включително prikovavane kam invalidne...
0: Ağır nörolojik komplikasyonlar geliştiren, hatta hayatına tekerlekli sandalyede devam eden hastalar var, diyen toksikoloji uzmanı, gülme gazının sinir sistemi için kilit önem taşıyan B12 vitamini etkisiz hale getirdiğini anlattı.
1: Имат усещане за мравучкане, за загуба на чувствителност, но в последствие отпада и тяхната...
0: Önce karıncalama ve hassasiyet kaybı başlıyor. Sonrasında ise hareket fonksiyonu kaybı yaşanabiliyor diyen doktor Veli, birçok gencin gülme gazında aşırı dozun olmadığına dair yanıldıklarını öne sürerken, tam tersine aşırı doz çok hızlı oluyor.

0: olur sözlerini kullandı. Gülme gazı akciğerdeki oksijenin yerini alır ve yarattığı öfori etkisi aslında oksijen eksikliğinin bir sonucudur. Sınır aşıldığında bilinç kaybı, solunumun durması, kasılma, hatta ölüm gibi sonuçlar meydana gelebilir. Toksikoloji uzmanı Doktor Şahsin Eveli radyomuza konuşurken ABD'de ağır narkotik krize sebep olan bir sentetik madde olan fentanilin artık Bulgaristan dahil Avrupa'da yayılmaya başladığına dair uyarıda bulundu.
1: Yobicayno na tyah im prodavat primarno che kokain, no v nego može da ima i fentanil.
0: Kokain olarak satılan fakat sık sık fentanil içeren bu uyuşturucu madde mikrogram miktarında olduğunda bile ölüme sebebiyet verebilir diyen uzman doktor, bu madde sıklıkla tüketicilerin haberi olmadan diğer uyuşturucularla karıştırılması tehlikeyi daha da arttırdığına dikkat çekti. Toksikoloji uzmanı sorumluluğun kurumsal, veliler, okul ve toplum arasında paylaşıldığını söylerken uyum içinde hareket edilmemesi başarısızlığı beraberinde getirir. Kurumların müdahale etmeleri, okulun öğrencilerin dilinde konuşması, velilerin ise bilgili olmaları şarttır dedi ve ilk bağımlılık belirtilerini önemsemeyen bazı velilerin vape kullanımına hoşgörülü olduklarına dikkat çekti.
1: Многократно сме чували нека аз да му купувам вейп, защото да не почне да пуши обикновени цигари.
0: Bazıları sigara içmesin, vape kullansın diye çocuklarına bizzat vape almaya hazır olduğunu duyuyoruz. Bu çok büyük bir problem dedi. Doktor Veli en sık bağımlılık belirtilerini şöyle sıraladı. Ani davranış değişiklikleri, göz teması kurmaktan kaçınma, İçe kapanma ve sık sık dışarı çıkma, okul başarısında düşüş, daha fazla paraya ihtiyaç duyma, arkadaş çevresinin değişmesi, motivasyon ve konsantrasyon eksikliği. Doktor Şahsin Eveli sözlerine son verirken gençlere seslendi.
1: Bir kazala kam siyakla nodete informiris. Informiris ne?
0: TikTok rastgele önümüze gelen kliplerden veya sosyal medya fenomeni olan kişilerden değil, bilgi ve tecrübe sahibi olan insanlardan bilgi alın. Çağrısında bulunan uzman konuğumuz, bilgili olan çocuğun tehlikeli maddelere kolay kolay el uzatmayacağını söyledi. Bugün modern, eğlenceli ve zararsız görünen madde kullanımı bir süre sonra bağımlılık ve ağır sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Değerli dinleyiciler, vape, gülme gazı ve sentetik uyuşturucuların sanıldığı kadar masum olmadığı ve bağımlılığın giderek daha erken yaşlarda başladığına bir kez daha vurgu yapmak istiyorum. Ailelerin çocuklarıyla açık iletişim kurması, davranış değişikliklerini yakından takip etmesi ve ilk uyarı işaretlerini ciddiye alması büyük önem taşıyor. Okulların, kurumların ve ebeveynlerin ortak hareket etmesi, gençlerin ise sosyal medyadaki yanıltıcı içerikler yerine uzmanların ve güvenilir kaynakların bilgilerine başvurması son derece önemlidir. Ayrıca erken farkındalık ve doğru bilgilendirme bağımlılığın önlenmesinde en etkili araçlardan biridir değerli dinleyiciler. Bu konuda duyarlı olmak ve gerekli önlemleri almak çok önemlidir. Çünkü bugün zararsız veya eğlenceli gibi görünen maddeler zamanla ciddi bağımlılıklara, kalıcı sağlık sorunlarına ve hatta hayati tehlikelere yol açabilmektedir. Erken farkındalık, doğru bilgilendirme ve aile, okul ile toplumun ortak çabası gençlerin bu risklerden korunmasında belirleyici bir rol oynamaktadır.

ise kalbin en dibe vurulduysa, bir de huzursuzsan tecrüben büyüyor. Yanlışın ortada gün gibi, yapacak

yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışım ortada gün gibi. Yapacak

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bu pazarda sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler ve önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Hadi türkü sefası başlasın.

Böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe Yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Baba çocukla.
1: Sevgili çocuklar, merhaba. Nasılsınız? Bu güzel günü daha da güzelleştirmeye, masallarla renklendirmeye ne dersiniz? Masallar dünyasına sizleri yine yolculuğa davet edeceğiz ve güzel şarkılar dinletip, belki de dans edeceğiz, zıplayıp eğleneceğiz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni güler yüzlü arkadaşımız Desislava Şapkarova ve her ikimiz de top dolu bir saati sizlerle paylaşmak için hazırız. Madem sizler de radyo başındasınız, demek ki sizler de hazırsınız. Hadi o zaman güzel bir şarkıyla başlayalım. Bizden ayrılmayın.

Sevgili arkadaşlar, masallar bizleri bambaşka bir dünyaya götürür. Bazen konuşan hayvanlarla tanışırız. Bazen cesur bir kahramanla maceraya çıkarız. Bazen de sihirli bir ormanda dolaşırız. Böylece hayal gücümüz kocaman olur, değil mi? Bir de masallar sayesinde yeni kelimeler öğreniriz. Hikayeleri dinlerken ya da okurken konuşmamız ve anlatmamız da daha güzel olur. Bunu fark ettiniz mi? Henüz fark

fark etmediyseniz ileride bir gün mutlaka bunun faydalarını göreceksiniz. Masallarda genellikle iyi kalpli kahramanlar kazanır. Böylece iyilik yapmanın, dürüst olmanın ve arkadaşlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniriz. Benim en sevdiğim kahramanlar daima iyi olan, cesur olan ve herkese yardım eden kahramanlardır. Ya siz hangilerini en çok seviyorsunuz? Bir de arkadaşlar, masallardaki kahramanlar bazen zor durumlarla karşılaşır ama pes etmezler. Bu da bize zorluklar olsa da çözüm bulabiliriz diye öğretir. Değil mi? Kısacası, masallar hem eğlencelidir hem öğreticidir. Her masal bize küçük ama değerli bir ders bırakır.

0: Sevgili arkadaşlar, masal dünyasına yolculuğumuz yaban kuğuları masalı ile başlayacak. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Hikayenin devamını Süleyman Süleymanoğlu'ndan öğreneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Oyunlarda, derslerde, boş zamanlarda. Bulgaristan Radyosu hep burada.
2: Yaban Kuğuları Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlarda ülkenin birinde bir kral yaşarmış.

bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Bir gün kralın karısı ölmüş. Kral ve çocuklar kraliçenin ölümüne son derece üzülmüşler. Gel zaman git zaman kral yeniden evlenmiş. Kralın yeni eşi kötü kalpli bir büyücüymüş. Çocukları da hiç mi hiç sevmiyormuş. Krala sürekli çocuklarının çok yaramaz olduğundan bahseder, onları saraydan kovmak için fırsat kollarmış. Kral sonunda söylenenlere inanmaya başlamış. Kızını o yakınlarda yaşayan bir çiftçi ailenin yanına vermiş. Kız burada 15 yaşını doldurana kadar kalacakmış. Kralın 11 oğlu ise kötü kalpli kraliçe tarafından 11 kuğu kuşuna dönüştürülmüş. Çocuklar bir sabah saraydan uçarak ayrılmışlar. Aradan uzun yıllar geçmiş. Kralın küçük kızı yaşadığı çiftçi ailenin yanında 15 yaşına basmış. Aynı gün saraya dönmüş. Babasını görmek için sabırsızlanıyormuş. Ancak üvey annesi bu güzeller güzeli, melek gibi bir kalbi olan kızın saraya dönmesine çok sinirlenmiş. Ona büyü yaparak çirkin bir kız haline getirmeye çalışmış. Ancak yaptığı büyüler temiz kalpli olan insanlara etki etmiyormuş. İyi kalpli kızı büyüyle etkileyemeyeceğini anlayan kraliçe uykudayken kızın yüzünü kara bir boya ile boyamış. Saçlarını da karmakarışık püskül gibi dağıtmış. Kızı uykudayken yanına gelen kral, "Bu benim kızım değil." diyerek onun saraydan kovulmasını emretmiş. Genç prenses saraydan kovulduğu için çaresiz, gözyaşları içerisinde yollara düşmüş. "Hiç değilse 11 kardeşimi bulayım. O zaman birbirimize destek oluruz. Kimse bize zarar veremez." diye ağlayarak bir ormana gitmiş. Bu ormanda yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadını saygıyla selamlayarak 11 genç prens görüp görmediğini sormuş. Yaşlı kadın, "Güzel kız, 11 prensi görmedim. Ama akşamları deniz kıyısına inip konaklayan 11 kuğu gördüm." diye yanıtlamış. Genç prenses boynu bükük oradan ayrılmış. Deniz kıyısına varmış. Az sonra yaşlı kadının bahsettiği 11 kuğu deniz kıyısına inmiş. Tam o anda kuğular 11 genç prense dönüşüvermişler. Genç prenses gözlerine inanamamış. Kardeşlerini hemen tanımış, koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşleri de genç prensesi tanımışlar. Birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı dökmüşler. 11 prens başlarından geçenleri anlatmışlar. Prensler ancak güneş battığı zaman insan şekline girebiliyorlarmış. Güneş doğduğunda ise yine kuğu oluyorlarmış. Güneş doğmasına yakın yine kuğuya dönüşeceklerini bilen 11 prens, kız kardeşlerini de yanlarında götürmek için kolları sıvamışlar. Orada bulunan sazlardan bir sepet yaparak kız kardeşlerini içerisine oturtmuşlar. Tam bu sırada güneş doğmuş, prensler 11 kuğu şekline girmişler. Her biri sepetin bir ucundan tuttuğu gibi başlamışlar uçmaya. Genç prenses bulutların üzerinden uçarken o kadar mutluymuş ki sanki bir rüyada olduğunu düşünüyormuş. Derken genç prenses sepetin içinde uyumaya başlamış. Rüyasında bulutlar ülkesinin perisini görmüş. Peri genç prensese, "Eğer kardeşlerinin tekrar insana dönüşmesini istiyorsan onlara ısırgan otundan 11 giysi hazırlayacak ve giydireceksin. Ancak giysileri bitirinceye kadar kimseye bundan bahsetmeyeceksin. Yoksa kardeşlerin sonsuza kadar kuğu olarak yaşar." demiş ve kaybolmuş. Genç prenses uyandığında kardeşlerine rüyasından bahsetmemiş. Kardeşleri genç prensesi o yakınlarda bulunan bir ülkenin topraklarını bırakıp geri dönmek üzere uçup gitmişler. Genç prenses orada ısırgan otu toplamaya başlamış. Ama otu toplarken elleri şişerek yanıyormuş. Genç prenses ellerin acımasına aldırmadan toplamaya devam etmiş. Kardeşlerinin kurtulacağını düşünerek acısını unutuyormuş. Genç prenses ısırganları toplarken o civarda avlanan bir prens onu görmüş. Gördüğü kızın güzelliği karşısında etkilenen prens hemen yanına gelerek selam vermiş. Genç prensese ne yaptığını sormuş. Ama genç prenses yaptığını kimseye söylememesi gerektiğinden bir şey söylememiş. Prens genç prensesi sarayına götürmüş. Saray genç prensesin çok hoşuna gitmiş. Prens de oldukça iyi kalpli, saygılı bir insanmış. Genç prenses prensle evlenerek yaşamaya başlamış. Genç prenses sarayda günlerini geçirirken kardeşlerini de unutmuyormuş. Gizli gizli topladığı ısırgan otlarını örerek kardeşlerinin giysilerini bitirmeye çalışıyormuş. Genç prensesin yaptıklarına bir anlam veremeyen prensin kuzeni sürekli onun bir büyücü olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istiyormuş. Önceleri söylenenlere aldırış etmeyen prens daha sonra inanmaya başlamış buna. Bir gece yine genç karısı saraydan çıkarken onu görüp takip etmiş. Bakmış genç prenses sağdan soldan ot topluyor. Herhalde büyü yapmak için malzeme topluyor diyerek adamlarına emir verdiği gibi genç prensesi yakalatıp zindana attırmış.

Genç prens zindanda bile topladığı ısırganları örmeye devam etmiş. Ertesi gün genç prensesi kent meydanına götürmüşler. Burada bir mahkeme kurulup cezasını verecekmiş. Tam mahkeme başkanı kararını açıklayacağı sırada gökyüzünden 11 beyaz kuğu gelip genç prensesin yanına konmuş. Genç prenses gelenlerin kardeşleri olduğunu anlamış. Hazırladığı 11 giysiyi kardeşlerin üzerine atmış. Giysileri giyen kuğular 11 prense dönüşüvermişler. Yalnız giysilerden birisinin koluna ısırgan otu yetmediğinden en küçük kardeşinin kolları bir kuğunun kanadı gibi kalmış. İnsana dönüşen kuğular mahkeme başkanına ve ülkenin prensine başlarından geçenleri anlatıp kız kardeşlerinin suçsuz olduğunu anlatmışlar. Prens de karısının bir büyücü olmadığına çok sevinerek kendisinden af dilemiş. Genç prenses kardeşlerine kavuştuğu için başından geçen acı olayları unutarak prensi affetmiş. Hep beraber saraya dönmüşler, eğlenceler düzenlenmiş, yemekler verilmiş. Genç prenses kardeşleriyle yeni sarayında mutlu bir hayat sürmüş.

Arkadaşlar, az önce dinlediğimiz Yaban Kuğuları masalını beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Çünkü dinlerken aklıma birçok şey geldi. Mesela kardeş sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Prenses kardeşlerini çok sevdiği için onları kurtarmak için her türlü zorluğa katlandı, değil mi? Ve bu bize neyi gösterdi? Ailemizi ve kardeşlerimizi sevmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda zor zamanlarda asla pes etmememiz gerektiğini anladık. Çünkü prenses...

prenses kardeşlerini kurtarmak için ısırgan otundan onlara giysi örer ve bu çok zor bir iştir. Ama o vazgeçmez. Demek ki sabırlı olursak zor şeyleri bile başarabiliriz. Ve bu masalda en sevdiğim kısım, masalın sonunda prenses kardeşlerini kurtarır ve her şey güzel olur. Çünkü iyilik ve sevgi sonunda kazanır. Yani kalbimiz sevgi doluysa, sabırlıysak ve vazgeçmezsek biz de masallardaki kahramanlar gibi zor şeyleri başarabiliriz.

Şimdi de sevgili arkadaşlar, çocuk ve rüzgar masalını dinlemeye ne dersiniz? Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş. Çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş. Çocuk ambara geri dönmüş ve tepsiyi yeniden unla doldurmuş ama rüzgar estiği gibi unu tekrar savurmuş. Buna çok üzülen çocuk ağlamaya başlamış çünkü yiyecekleri zaten çok azmış. Öfkeyle gidip ambardan yine biraz un almış ama dönüşte rüzgar yine yapacağını yapmış. Başına gelenlere çok sinirlenen çocuk rüzgarı bulup ondan hesap sormak için yola koyulmuş. Çocuk rüzgarın evini bulur mu dersiniz sevgili çocuklar? Bu sorunun cevabını şimdi Aysel Ali'nin çevirisiyle seslendiren Özlem Tefikova'dan öğreneceğiz.

Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Evde yiyecek bir şey olmadığı zaman oğlan, "Anne, ben aç değilim. Sen benim biraz daha büyümemi bekle. Ben o zaman çalışır, eve ne gerekiyorsa alırım," dermiş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş.

Bir gün bir çeşmenin başında bir cüceye rastlamış. Cüce ona, "Rüzgarın evi buradan bir günlük mesafede," demiş. "Şu taşı al, o sana yolu gösterecek. Parlıyorsa doğru yoldasın, ışığı kesilirse yanlış yola sapmışsın demektir." "Sana ne kadar teşekkür etsem azdır," diye cevap vermiş çocuk. "Sence rüzgar savurup dağıttığı unumu bana geri verir mi?" "Rüzgar gerçekten de bazen yaramazlık yapar ama bazen de iyi haberler getirir. Güney rüzgarı esti mi önce kardelenler, sonra bütün çiçekler açar. Önce bahar gelir, ardından yaz. Kuzey rüzgarı esince de önce altın renkli sonbahar gelir, sonra da kış peşine takılır. O zaman kar yağar, çocuklar kardan adam yapar ve kızaklarıyla kayar. Rüzgardan korkma. Yeterince cesur olursan bu işi başarırsın."

Çocuk elindeki taş sayesinde rüzgarın evini kolayca bulmuş. Gel gelelim, çalacağı bir kapı olmadığı için yüksek sesle bağırmaya başlamış. İyi günler sevgili rüzgar. İyi diyelim, iyi olsun diye kızgın bir sesle cevap vermiş rüzgar. Ne istiyorsun? Çocuk yine de cesaretini kaybetmeden devam etmiş. Savurduğun unumu geri ver. Biz yoksul insanlarız. Eserken bunu hiç düşünmüyor musun? Bizi ekmeksiz bıraktın. Rüzgar çocuktan hoşlanmış. Unum yok ama sana şu sofra örtüsünü verebilirim. Sen yeter ki ondan dile. O en güzel yemekleri hemen önüne serer. Çocuk bu armağana çok sevinmiş ve rüzgara teşekkür edip evine dönmüş. Dönüş yolu çok uzun olduğu için yolda ara sıra mola verip örtünün ona sunduğu muhteşem yemeklerin tadına bakmış. Bir gün karanlık çökerken önüne çıkan handa gecelemek zorunda kalmış. Sofra örtüsünü orada da sermiş. Sevgili örtü demiş. Açım, bana yiyecek bir şeyler ver. Sözünü bitirir bitirmez karşısına yine türlü türlü yiyecek ve içecek dizilmiş. Handaki herkesin ağzı şaşkınlıktan açık kalmış. Gece boyunca çocuk herkesi patlayıncaya kadar doyurmuş.

Onu çok kıskanan Hancı ile karısı sofra örtüsünü çocuğun elinden nasıl alacaklarını düşünmeye koyulmuşlar. En sonunda çocuk yorgun argın uyurken Hancı kadın onun odasına girip sihirli örtüyü çalmış. Yerine de sihirli, hiçbir özelliği olmayan sıradan bir örtü bırakmış. Erkenden kalkan çocuk eve yetişmek arzusu ve annesini sevindirme telaşıyla yeniden yollara düşmüş. En sonunda evine varmış ve içeri girer girmez, "Anneciğim, rüzgara unumuzu geri istemeye gittim. O da bana un yerine sihirli bir örtü verdi. Bu örtüyü yere serdiğin zaman hangi yemeği dilersen hemen önünde beliriveriyor," demiş. "Delirdin mi oğlum? Hiç öyle şey olur mu?" diye şaşırmış annesi. Çocuk hemen sofra örtüsünü yayıp, "Canım örtüm, bana yiyecek ver," demiş. Ama örtüde hiçbir değişiklik olmamış. Üzüntüden ağlamaya başlayan çocuk rüzgarın onunla alay ettiğini düşünmüş. "Anneciğim, ben yeniden rüzgarın yanına gitmek istiyorum. O bana neler olduğunu anlatır," demiş ve yine yola koyulmuş. Günlerce yürümüş ve nihayet rüzgarın evine varmış.

Çocuk teşekkür etmiş. Kuzuyu kucağına alıp evinin yolunu tutmuş. Geceyi geçirmek için yine aynı handa konaklaması gerekmiş. Orada otururken kuzunun gerçekten para verip vermediğini merak edip "Kuzu, bana para ver," diye seslenmiş. Kuzunun ağzından çil çil altın paralar dökülmez mi? Sevinçten ağzı kulaklarına varan çocuk hemen yatağına yatmış. Ama kuzunun marifetine tanık olan hancıyla karısı gece olunca kuzuyu başka bir kuzuyla değiştirmişler. Evine dönen çocuk avluya girer girmez, "Anneciğim, rüzgar bana para veren bir kuzu armağan etti. Artık çalışmana ve başkalarına hizmetçilik yapmana gerek yok," diye sevinçle haykırmış. "İnanmam be oğlum, öyle şeyler sadece masallarda olur," diye cevap vermiş annesi. Aldığı armağanı göstermek için sabırsızlanan çocuk kuzuya, "Kuzu, bana para ver," diye seslenmiş. "Ne mi olmuş?" Kuzu çocuğun elini yalamış ama ortaya para filan çıkmamış. Çocuk yine de vazgeçmemiş. "Üçüncü kere de olsa rüzgarın yanına gideceğim," demiş annesine ve yola çıkmış. Günler sonra rüzgarın yanına varınca, "Rüzgarcığım, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Al kuzunu, bana unumu ver," diye yalvarmış. "Kızma bana çocuğum," diye cevap vermiş rüzgar. "Şimdi sana bir sopa veriyorum. Sen ona vur," deyince hırsızlığa yeltenenleri affetmeyecek, dur diyene kadar dövecek. Çocuk teşekkür etmiş ve evine dönmek üzere yola koyulmuş. Akşam yine aynı handa kalması gerekmiş. Aslında sofra örtüsüyle kuzusunun burada çalındığından kuşkulanıyormuş. Uyumak için odasına çekilince sopanın da sihirli olduğunu düşünen hancıyla karısı onu da çalmak için gizlice çocuğun odasına girmişler. Uyur gibi yaparak onları bekleyen çocuk içeri girdiklerini görür görmez "Vur sopam vur," diye bağırmaya başlamış. Çocuk bunu der demez sopa odanın içinde dört dönmeye başlamış. Sonra bir hancıya bir karısına vurmaya başlamış. İşin kötüye gittiğini anlayan hancı, "Oğlum, sana örtünü de vereceğim, kuzunu da. Yeter ki sopaya durmasını söyle." Bunu duyan çocuk sopaya durmasını emretmiş. Hancı ile karısı da çaldıkları sihirli armağanları çocuğa geri vermişler. Armağanlarını geri alan çocuk güle oynaya evine dönmüş ve annesiyle mutluluk ve huzur içinde yaşamış.

Rüzgar ona neden geldin yine diye sormuş. Senin verdiğin örtü bana artık yemek vermiyor. Lütfen örtünü al ve bana unumu geri ver. Birileri senin örtünü alıp yerine başkasını koymuş olmalı demiş Rüzgar. Bende un yok ama şu kuzuyu alabilirsin. Ona bana para ver dediğin anda sana para verir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Çocuk ve Rüzgar masalını da sevdiğinize eminim. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama sabırlı olursak, düşünürsek ve cesur davranırsak her sorunun bir çözümünü bulabiliriz, değil mi? Bazen hayatımızda küçük ya da büyük sorunlar olabilir. Oyuncağımız kırılabilir, arkadaşımızla tartışabiliriz ya da bir şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama merak etmeyin, sorunları çözmenin küçük sihirli adımları vardır. Sorun olduğunda bazen hemen sinirleniriz. Ama derin bir nefes alıp biraz sakinleşirsek daha iyi düşünebiliriz. Yapmamız gereken kırılan şey ne? Arkadaşım neden üzüldü gibi sorular sorarak sorunun nedenini anlamaya çalışmalıyız. Bir sorunun genellikle birden fazla çözümü vardır arkadaşlar. Örneğin, oyuncak kırıldıysa tamir edilebilir. Arkadaşım üzüldüyse özür dileyebilirim. Bazen de sorunu tek başımıza çözmek zor olabiliyor. O zaman anne, baba, öğretmen veya bir arkadaşımızdan yardım isteyebiliriz. Bir de size küçük bir sır vermek istiyorum. Sorunlar aslında bizi daha akıllı, daha sabırlı ve daha güçlü yapar. Çünkü her çözdüğümüz sorun bize yeni bir şey öğretir.

0: da var yemeğinle. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hiç de değil. Suyum da var yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok mu?

0: suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste.

böylece programımızın sonuna geldik bile. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera, siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
3: Merhabalar ve iyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galubov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşikov, Benere'ye konuşurken arazi fiyatları düşüşe geçti. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazileri en pahalı olmaya devam ediyor dedi. Bizler bu konuyu Haftayı Uğurlarken programında ele alacağız. Ayrıca sevgili dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Georgi Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor ve gurbete gidenlerin sayısı azalıyor dedi. Ayrıca çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor görüşünü öne sürdü. Sevgili dinleyiciler, konulara geçmeden gelin şimdi eski türkülere yeni ses, yeni nefes projemizden Nergis Seyidova'nın sesinden Ah Deli Orman şarkısına kulak verelim.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşikov, BNR'ye konuşurken ülkemizde arazi fiyatlarının düşmekte olduğunu öne sürdü. Söz konusu tespitin birliğin piyasadaki durumu izlemesi sonucu yapıldığını, resmi istatistik verilerinin ise henüz açıklanmadığını belirten Uraşikov, düşüş oranının tam olarak ne kadar olduğuna ilişkin genelleme yapmak zordur. Bazı yerlerde %20'yi bulan düşüş, diğer yerlerde %10'un altında kalıyor dedi ve tarım toprağının ucuzlamasına yol açan esas faktörün güvensizlik olduğunu kaydetti.
1: На първо място мога да изтъкна като основен фактор е несигурността. Несигурността в всяко едно нейно отражение. На първо място това е
0: Siyasi istikrarsızlık, Ukrayna'daki savaşın jeopolitikaya, bölgeye ve yağlı kültür ve hububat piyasasına olan etkisi başta geliyor. Alıcılar oluşan güvensizlik ortamında eski fiyatlar üzerinden tarım toprağı almak istemezken, satıcılar son 10 yılda fiyatlarda izlenen artış eğiliminin sürmesi gibi gerçekçi olmayan bir beklenti içerisindedir. Bu durum, İki tarafın beklentilerinin örtüşmemesine yol açıyor. Alıcıyla satıcı ortak noktada buluşamayınca da satış işlemi gerçekleşmiyor dedi. Evgeni Uraşikov, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazilerinin en pahalı olmaya devam ettiğini belirtti. Sözlerine göre son yıllarda hava koşulları ve daha düşük olan verim fiyatlara etkisini gösteriyor.
1: Gledajući oficijalnu statistiku od 2023. godine, na Nacionalni statistički institut najskupa je bila zemljata u severoistočnom regionu.
0: Ulusal İstatistik Kurumu verilerine bakacak olursak 2023 yılında Kuzeydoğu bölgesinde bulunan tarım toprağı en pahalı, Kuzeybatı ve Kuzey iç bölgesindeki araziler ise biraz daha ucuz oldu. Bu eğilimin bu yılda da sürmesini bekliyorum. Fiyatlarda beklenen hafif düşüş her bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterecek dedi. Tarım topraklarının fiyatlarına ilişkin genelleme yapmaktan kaçınan Uraşikov bu konuda resmi verilerin açıklanmasını beklemeyi tercih ettiğini söyledi.

dedi. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yıllık dönemde tarım toprağı fiyatlarının %100 oranında zamlandığını belirten Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı, fiyatın arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini, sulanan veya yüksek verim alınan bölgelerde bulunan tarlaların daha yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirtti. Ayrıca otlak ve işlenmeyen tarlaların mevcut olup olmadığı durumunun da arazi alım-satım işlemlerine yansıdığını kaydetti. Son 15 yılda tarım arazileri mülkiyeti ve kullanılmasına ilişkin yasaya tam 35 kere değişiklik getirildiğine dikkat çeken birlik başkanı, son dönemde tarım toprakları ilişkilerinin düzenlenmesi ve uzun vadeli toprak ilişkilerinin ve uzun süreli sözleşmelerin getirilmesi yönünde seslerin duyulması konusunda bunun yanlış ve anayasaya aykırı düşen bir durum olacağını savundu. Son bir yılda getirilmeye çalışan yasal değişiklikle kırsal alanın 1/3 bölümü ve içinde yer alan özel arazilerin idari yoldan çiftçilere dağıtılmasının ve kırsal topraklarının nasıl kullanılacağını 2/3 oranında hukuki dayanağı bulunan çiftçiler tarafından belirlenmesinin hedeflendiğini söyleyen Oraşıkov, birliğin görüşünün arazi dağıtımının

0: Sevgili dinleyiciler, Tarım Arazileri Sahipleri Birliği'nin uzun süreli tarım toprağı kullanma sözleşmelerinin tek taraflı olarak feshedilmesi imkanının getirilmesi yönündeki ısrarı konusuna açıklık getiren Oraşikov şöyle konuştu.
1: Законът за арендата е земеделието е формулиран така, че при дългосрочните договори, визирам 5 годишни, например 5 години, ако арендаторът ползвателят спре да плаща дължимата от него рента.
0: İcar ve tarım yasasına göre 5 yıl gibi uzun süreli olan sözleşmelerde toprağı kiralayan kişi kira ücretini ödemeyi keserse eğer toprak sahibi sözleşmeyi sonlandırmak için uzun süren ağır bir yargı süreci başlatmak zorundadır. 3 merciden geçen yargı süreci 5 yıldan uzun sürebilir. Sürecin sonucunda ise toprak sahibinin anlaşılan kira tutarının %80'ini bile almaması ihtimali mevcuttur. Oraşikov, sözleşme ilişkilerinde mevcut olan bu dengesizliğinin kullanıcıyı favorileştirdiğini, tarla sahiplerini risk almamak üzere bir yıllık sözleşmeler yapmaya ittiğini, dolayısıyla kira sözleşmelerinin %90'ından fazlasının bir senelik olduğunu ileri sürdü ve son dönemde tarım üreticilerinin toprak kiralama ücretlerinin belirlenmesinde devletin söz sahibi olması yönündeki taleplerine ilişkin şöyle konuştu.
1: Регулиране на цените на ренте е форма на вмешателство в свободните договорни отношения. Това води до предоставяне на
0: кира ücretlerinin düzenlenmesi serbest sözleşme ilişkilerine bir nevi müdahale oluşturup tarım arazisi kiralama sözleşmesi taraflarından birine yani toprağı icarla kullanan kişiye öncelik sağlayan bir durumdur. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz, dedi Evgeni Oraşikov. Tarım Arazileri Sahipleri Birliği'nin devletin toprak ilişkilerine olan müdahalesinin asgari düzeyde olması gerektiği inancını dile getiren Oraşikov, bu ilişkilerin tarla sahipleri ve kullanıcılar arasında, hatta kullanıcılar arasında bile gönüllülük esasına göre yapılan sözleşmelere dayalı olması gerektiği ve idari müdahalenin kaldırılmasının bu ilişkileri daha açık ve net hale getireceğini savundu. Tarım toprağı piyasasındaki durumu değerlendiren Evgeni Oraşikov, mevcut ekonomik konjüktör göz önüne alındığında 2025 yılında tarla kiralama fiyatlarındaki artışın devam etmesi potansiyelinin bulunmadığını ifade etti.

0: Yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gittikçe çok yabancı işçi istihdam ediliyor. Çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor. Arkada kalan yıl emek piyasası açısından bakıldığında kötü olarak değerlendirilemez. İşsizlik oranı Kasım ayı itibarıyla %5,16 olmak üzere değişikliklerin başlamasından bu yana en düşük düzeyde seyretmeye devam etti. Öte yandan beklendiği üzere yavaşlama izlenen ve yıllık bazda %13'ün altına inen ücret artışındaki düşüş eğiliminin sürmesi ve 2025 yılında %9-10 oranında olması bekleniyor. İnsan kaynakları uzmanı, Bulgaristan İnsan Yönetme Birliği Yönetim Kurulu ve İstihdam Konfederasyonu üyesi olan Georgi Parvanov, BNR'ye konuşurken böyle bir tablo çizdi. Parvanov, yurda dönen Bulgaristan vatandaşlarının ve Bulgaristan'a yerleşen Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının sayısında kalıcı artış eğiliminin ve nüfus durumunda iyileşmenin izlendiğini, nüfus sayısının ilk defa %0,5-0,7 oranında olmak üzere arttığını öne sürdü.
1: Продължава, за съжаление, огромния спад на чуждите инвестиции поради политическата нестабилност в страната и на това нещо нали, трябва да се сложи край през следващата
0: Сияси истикрарсызлыктан долайы ябанжи ятрымларда дев дюшуш малесеф изленмея девам ediyor. Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanmak ve yabancı yatırımlar çekmek istersek bu duruma 2025 yılında son verilmeli diyen Parvanov, bununla birlikte ülkemize yerleşenlerin sayısındaki artışın devam ettiğini belirterek, Ukrayna, Rusya ve Suriye'den gelen insanların yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin de sayıca artmış olduklarına dikkat çekti. Demograf Georgi Bardarov tarafından açıklanan verilere atıfta bulunan insan kaynakları uzmanı, Dobrich bölgesine yerleşen Almanların sayısının 1300 olmak üzere 10 katına yükseldiğini işaret etti ve bu durumu özellikle emeklilik yaşında olanlar olmak üzere gittikçe çok Avrupa Birliği vatandaşının Bulgaristan'ı mesken tutmaları eğiliminin başlangıcı olarak yorumlayarak 2025'in bu yönde ciddi değişikliğin görüleceği ilk yıl olacağı tahmininde bulundu. Yılbaşında çalışma piyasasındaki durumu aktaran Parvanov, iş gücü talebinde bölgeler ve pozisyonlar bakımından değişiklik olmadığını ve eğitim, tıp ile üretim sektöründe, perakende, ticaret ve mağaza zincirlerinde kadro kıtlığı sürdüğünü kaydetti. İlk defa 3-4 ay zarfında işsiz kalan IT uzmanlarının olduğunu söyleyen Parvanov, çağrı merkezlerinde yapılan bazı işlemlerin 2025 yılında yapay zeka aracılığıyla otomatik hale getirilmesi beklentisini dile getirerek bu tür işlerde istihdam edilen dinleyicilere ikinci meslek edinmeleri veya rekabet gücüne sahip olmak için bilgi ve yeteneklerini ne şekilde geliştirebileceklerini düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. 2024 yılında Avrupa Birliği dışı ülkelerden 30-40 bin kişilik işçi ithalatının yapıldığına belirten Parvanov, böylece sayısının 2025'te 6 haneli rakama yükselmesinin beklendiğine dikkat çekti.

0: достигат сезонните работници, както и голям интерес и към тези, които са с по-дългосрочна заетост за 3-годишните визи.
1: Çok büyük mevsimlik işçi kıtlığı yaşanıyor. Bulgaristan vatandaşları gittikçe çok iyi ücret karşılığı olsa dahi düşük nitelikli iş yapmayı reddediyor diyen insan kaynakları uzmanı, turizm sektöründe ve örneğin şarap sektöründe çoğu üreticilerin mevsimlik iş gücü kullanmadan faaliyet yürütmek durumunda olmayacaklarını kaydetti. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların sayısı 150 bin kadar olup sabitlenmiş durumdadır diyen Parvanov, ilginç diğer bir eğilime dikkat çekti.
0: Видяхме бум на млади хора 13-14-15 годишни, които искат да работят.
1: Son bir yılda çalışmak isteyen 13-14 ve 15 yaşlarındaki gençlerin ve emeklilik yaşında olup çalışmaya devam etmek isteyenlerin sayısında göze çarpan artış izleniyor diyen uzman, bu durumu orta sınıfın incelmesi ve hanelerdeki gelir sıkıntısıyla ayrıca da yeni nesil gençlerin bağımsızlık isteğiyle izah etti. Çoğu işverenlerin bu kadar küçük yaşta olanları istihdam etmeme kuralına ve velilerin izniyle ne tür işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin yasal düzenlemelere uyduklarını kaydeden Parvanov, buna rağmen bu eğilimin büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda da süreceğini ekledi. Smolyan, Blagoevgrad ve Vidin gibi en düşük olduğu bölgelerde 1500 leva, iyi gelişmiş olan bölgelerde ise 3200 lev olan ortalama aylık ücret tutarının gösterdiği %100 oranındaki büyük değişikliğin endişe verici olduğunu ifade eden uzman, yeni yıla bütçe kanunu ve mevcut bütçenin uzatılmasına ilişkin kanun onaylanmadan girilmesinin sonuçlarına değinirken, 2025 yılının ilk çeyreğinin gerek Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi imkanı, gerekse de yabancı yatırımlar açısından büyük ölçüde kaybedilmiş olacağını söyledi ve bu durumun hızla telafi edilmesi ve olağan hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Gyorgy Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gidenlerin, yani gurbete gidenlerin sayısı düşüyor dese de, gurbet ülkemizde ve özellikle sizin ailelerinizde, bizim ailemizde, eş dost arasında bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Nurten Kasım'ın sesinden, "Gurbetin yolu uzaktır, gelemem anam" türküsünün ardından sevgili dinleyiciler, yine çok sevilen bir gurbet türküsünü Mehmet Emin seslendirecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Haftayı Uğurlarken programını dinliyorsunuz. Arkadaşım Vili Galabuf'la birlikte programımızın sonuna kadar hep gurbet türküleri dinleteceğiz. Sırada Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Behçet Mustafa'nın bir gurbet türküsü var.

Gurbet türkülerimizin ardından Barış Manço'nun sesinden Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını da dinledik ve sevgili dinleyiciler geldik haftayı uğurlarken programımızın sonuna. Huzurunuzdan Selime Aziz'in sesinden iki türküsüyle ayrılıyoruz. Güzel bir akşam ve yarınlarınızın daha güzel, daha başarılı olmasını diliyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, arkadaşım Willy Galabuf adına iyi ki varsınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz efendim. Hoşça kalın.